0: buradan geçmek yasak.
1: Nasıl yasak yani?
0: Ne demek nasıl yasak yani? Bak bayağı yasak kardeşim. Buradan geçmek yasak. Türkçe, Y, A, Z, A, K yasak.
1: Sen eve gidiyorum.
0: Olabilir.